0: Ani bezere de ngakawa de shaka ta dire di mangan duho tere.
1: Dire.
0: Madi kawa te shik ma bra ta te ku shik ta ngol le ma ta kawa sar ba zeli na yo.
1: Stor gün kuru yol le re re. Te gün de te ne ukshake jik su wen de shaka ndi me kuru chir gün do jik sa na do jik ndam gyap sa na ndam gyap la.
0: Shuk te ya. Shuk a ri te bin yo cha che ma u kli wa o ti.
2: 想要将尺寸不一的石料、木料固定在一起，还需要一种古老的材料——黄泥。
1: Tata çıkacağına arınamda rici. Her doğu çoğu çocuk. Doğu çoğu çoğu.
0: Doğu var, sen de bir. Sen bunu yok mu? Tarımda sımcı kılıyordu yok mu?
2: 碉楼的建造与修复并不是一朝一夕能够完成的工作，这次马干班马家决定先做一些尝试，真正的修复工作需要投入更长时间和更艰难的劳动。400多年前，躲避战火的藏族先民来到这个峡谷，他们看中这里源源不断的流水，森林里宝贵的动植物，河流冲击下狭窄的山间平地，决定在这里建村立寨。工匠们把碉楼建造在山坡间的平缓而向阳的地带，这种朴素的智慧让楼群在汛期不受洪涝灾害，在冬季避免冷风的袭击。几百年后的今天，古碉楼群里依然有人居住。更可贵的是，碉楼群外仍然有人关心这样的古老建筑。